Havalılar ne budan? Sürdükler ne soyut? Koyunca tüm darım. Lağısı gel uzun değer. Yer atmış tana gima. Müzik kemen gibi sağda. Meyit ne yer gibi sayıda. Yine it kısa it mez.